0: gittiği kanottense kaç sagon diye kaç jinni gidin diye gitti. Daha çok kontrol edeceğim diye din diye neydi çile hande şu çöni ve sondi. İşinlahi modi çöni kuah kayındı kuah mental yok günde hayat günde yok günde 1951 ekşizat deniyor. Kontrol daha da ton. Kuşça işin Mekiz din de men daha şu kaden daha yok diye gitti. Gua işin kovdesan liquor store kontrine gitti yani 3D mekade kovan kizin ya kon kontrida şu metizde diye fite da dula kamuda diye hi tane koni ponte naydi çile da kionizelon da dula Didaçan an yan konuyla mezdik dilendi. Mütago deyici antigo kuyhan ben daha soğuk diye naysu kutaydı. Kal asıl sonlandıysan on söz ettiği o. Tanık onu nayla ka siyajandı yav deyici. Culture antigo kal mikigalızın dayın leğin antigo Dula denek oni se son ki deyti onca men da şu hage dihi ko tago mo hi ko çeyini ale tan diyon izi lagunia si di jiyon te tan diyon te zoan ko e denek oni han dihi ko tago mo ko nige tone genya ko din şu çuni de izi şu san mona izni de ovali metal Elle s'assoit ici, Tana Yeshu, tu kastan o zanandi, tandi o hi çoğun, esle zungo tazi dinle da şöğü işçah, tan hi dine itlin la ka, onda gu de, ta asıl o di çoğun, no de, zin aşı nayla ligin da da, kanyonin de tüla, ne di çile, moni çi, tandi da, John, Nai community dandira tikesi tiuli asi chashu kotaz dinchu agon kore ka chon nahi tagwa dene dizin landi kale tu chon tsugo sem antagi digale dene dizin landi onki na kyota agin teki vigila ta tika yogi din shogi tikwa ditila human rights Onla gelgitti. Onda ya duygu çazıdın si. O dinati deyici. Öçünden iti. Renda gıçaydı da. Afite. Gitti la gitti da. Asiye zan deyici. Meğol sende azitti. Ago. Dan diya nalni ilan dedaşı. Na kün otaha o dinhi. Bizim lan si seyti ontele. Asigo deyici. Asigo hil. Ego onlarında nahiya naitzen güyle. Mola şu nüco naitzen ne jogin si güyle naiva sugu liya inle santi. Nai kare beslonize ton gare beslisidin ça asi zade jini deka asatsaz iti ago. Ondi da naiye ço gogon diye inle jesu san men ozi alan dimiki galazan da ago. Atin dia din dila ka aloda zili asin saze te wale workshop landi khana ine landi ta khatuli mandala singwa khatuli nesten jo soti ko nie tro gole jo dai community shu ka se community o nie tro ki asin soti ko cha asde ki asin jan di himola tele da ka Satsaiti nazon, menda gonhon, meeting a hagi di di, satsa honaze telandi, sai kega la zi te si ja di ji wo ka no ten sa e pi a ja li te zo han di a di di go wa sa si chen e ka ko ne su a ka e te ni tsa go o kon di han di a go ho te te la sin su ku le a te le sin su e chon e jo a te te hari ku e tan di la ar ka ne gne te I ji ji ka and I hear it you in Telegua not in a car. The community got it, I get so. Now when you get on, got it. Sin Londi, Janithi Jean Gatina, Sunda Londi, Janithi Jean Car, on it a canal Tilon Digua, Nahilti, Jana Ignition. On Digua, good day, such a god did a Ijikondisan, then a culture city. Ijina se okeshak e anago tezon di kolon hulle metse hulle otkiru anago tene shuezillu asu kude iji anago tine kondi da oke na hiogen de kondi ka ese a melandi a kondi kigide te agin te da kondi kotsan tene a fi te da na iji ka diki iti a gong
1: Даже ти ясне та ти кори там ди тене ами на ди чере кон лайн ди коге ти е кое коре жи е свен де де гале та райт кон ди е та кон ди е та е жи тен кера син коги ин де
0: Аха ка са та но тен за шу тан ди ра на е шу ка де ка че не та ти лон ди тене соне те не го за лен спел ли го де а си да ха го не тен та ти шу Kutsagin di londia kondida kunizun kizin di community kizin di ondi shu kasa mo guite ijin shu kawe mike gala ita gongo.
1: Hontane asi kondi naiti chile gona indi shu edata ki kondi se tira zoda aji ago kagine tia kondi kagine shundez matule kogi agene tagi di search warn ke di eji etzenke te se sevzing londene zion lison di.
0: Ijin shu kasa tatin di gwa Nain da din di da didi shu mola ge menda kogin dene mola ge agot di da search warns di anide ze ka di zion te tati lahigi din di da didi shu law gwade legislation yagin a tau wade menda la territorial government gwa na zagin di anide asi kondi da san kozunetza agon o git
1: Omasi na hegunde chokam
0: Masi.
1: The first nations